0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bütün alkışlarınız.
1: Bursa Radio S.

sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

Mart'ın camları buğul, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: Bursa Radyo F.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil, karım. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekseydi boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

Ne diye yazdım sana istendiğin idamımın daha dava ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma, unutma gülüm. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

yaşlar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

meleği güzel kazık attı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la Namütenayi Muhabbet. Bursa Radyo S.

07.09 saatler Hanımlar Beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla salı sabahını paylaşacağız sizlerle. Yine efendim yer yer yağmurlu bir sabahtayız. Gri bir sabahtayız. Gün daha aymaya çalışıyor. Gün daha kendine gelmeye çalışıyor. Yollarda olanlara selam olsun. Buyurun, 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

ya güzelimiz. Mebrure radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bakınız, 3 saatte 11 iş yerini soyan. Ya işte böyle seri olacaksın. 3 saatte ya, oğlum nasıl yaptınız? Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz gece 3 saat içinde girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan 3 hırsızlık zanlısı Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Bence öncelikle arkadaşları tebrik etmek lazım. Bu sektörde, bak sektörde bir gelişimdir bu. Edinilen bilgiye göre Zara ilçesinde geçtiğimiz gece girdikleri 11 iş yerinde kasalardaki yaklaşık 65 bin lirayı çalan. Bak 3 saat içinde 11 iş yerine geliyorsun. Kasaları açıyorsun. Şimdi kasaları açmak böyle pat diye, yani kilitli bırakmışlardır herhalde. Hani pat diye çevirerek olmuyor yani. Kasaları açıyorsun, içindeki paraları alıyorsun, çıkıyorsun. 3 saat içinde hem de 11 iş yerinde. Neyse, 3 kişinin yakalanması için Zara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Oraya kadar kaçabildiler belki. Bir de şimdi zaten çok kaçılacak para da yok şimdi, 65 bin lira. Hani böyle nasıl derler, 65 milyon olsa mesela. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit eden 3 şüpheli Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arabalarda 22.160 lira para. Gerisini ne yaptınız oğlum? Bir bıçak, bir muşta ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 0.15 gram madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Zara Adliyesi'ne sevk edildi. Sonrasında tutuklanmışlar. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Ama arkadaş, 11 iş yerine giriyorsun. Bunlarda hiç böyle alarm malarm yok mu ya? Güvenlik kamerası bilmem ne falan. Hani böyle kapıdan girdiğin gibi ötmeye başlayanlardan. Hani o kadar mı rahatsınız yani? Muhtemelen herhalde bir iş hanı falandır diye tahmin ediyorum. Yani o farklı lokasyonlarda olabileceğini pek düşünmüyorum. Veya belki yan yanadır. Ama hani hiç mi, yani hiç mi birinde kamera yok? Veya hiç mi birinde bir güvenlik falan yok? Yani veya o bölgede bir güvenlik yok. Gece adamlar rahat rahat gelmişler. Ne var ne yok toplamışlar. Fazla da bir şey yokmuş zaten. Oradan da Afyon'a kadar kaçmışlar. Orada yakalanmışlar. 7.19 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Ne? Zamire günaydın ağam, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Günaydın, hoş bulduk, sen de hoş geldin. Zamire günaydın demiş, günaydın. Ay ay ay. Nasıl da akşamki milli maç. Arkadaş, bir varlık gösterilmez mi ya? Tamam, ben bak net söyleyeyim. Bana milli takım uzun zamandır heyecan vermiyor. Milli futbol takımından bahsediyorum. Biz standart olarak voleybol ülkesiyiz. Bunun ötesi yok. Uzun zamandır milli takım heyecan vermiyor. Yani sadece Dünya Kupası'nda değil, Dünya Kupası'ndan önce de. Dün hatta Az TV'de sevgili Süha Gürsel'e de konuştuk. Takımda forvet yok, bilmem ne yok. Arkadaş, böyle çıkıyoruz. Rakiplerden biri Fransa, diğeri İtalya. Bunlarla boğuşuyoruz. Hani o eski milli takım heyecanı yok. Ben mesela futbolcuların çoğunu tanımıyorum arkadaş. Vallahi bak. Bir de mesela şunu görüyorum ben takım kadrosunda. Kendi oynadıkları takımlarında 11'de olan futbolcuların hemen hemen büyük bir bölümü yedekti. Kendi takımlarında yedek olan futbolcular 11'de oynuyordu milli takımda. Hani kulüplerin göremediği, Montella'nın gördüğü nedir efendim? Bir de mesela hep tamam hani gurbetçi futbolcu eyvallah de, mesela gurbetçilerde de arkadaş yani hani illaki bağlı kalmak zorunda mıyız? Altay'la ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Ona taraftar söyledi. Yani tamam milli takım hani yeri elbette başkadır. Hani bizim çocuklardır eyvallah.
Evet hani Altay'ın ıslıklanmasını tabii ki onaylamıyoruz ama arkadaş yani bir azıcık siz de bir milli takımda oynayın. Yani oynadığınızın farkında olun ya. Bir görün o formayı yani. Bence milli takıma mesela milli takım oyuncularına maçtan bir akşam önce bizim voleybol kadın milli takımının maçları izletilsin. Oradaki azim, oradaki geri dönüş, oradaki hırs. Bence o izletilsin yani sonuna kadar direnme. Biz bir tane zaten gol yediğimiz zaman dağılıyoruz. Bak yıllardan beri Türk futbolunun en büyük hastalığıdır bu. Bir tane gol yeriz Avrupa maçlarında. Bu milli takımda da aynı şekilde, kulüplerden aynı şekilde. Dağılıyor takımlar. O yüzden maçtan bir gün önce, olmadı maç sabahı, bizim kadın voleybol milli takımının maçları bir izletilsin bir tane. Bir tane maç, herhangi bir maç seç, izlet yani. Oradaki bir hırsı, azmi görsünler. Hayır, yazıktır, günahtır ya yani. Hayır, uzun zamandır bir tadı. Bir de mesela yeni jenerasyon, bilmem ne jenerasyon. Abi bırakın artık şu jenerasyonu. Bu jenerasyonla olmuyor işte. Hani forvet yok. Forvet hiç mi yok Türkiye'de yani? Hiç mi forvet yerli futbolcu yok? Yok mu? Vardır canım. Hiç mi yok yani? Aynı isimlere takılıp kaldık, takılıp kaldık. Kendi takımlarında taraftarlarının istemediği futbolcular milli takım 11'inde ya. Enteresanız yani. Neyse. Akşam öyle bir canımız sıkıldı. Biraz hani İtalya'ya karşı, bir de İtalya maçtı. Belçika'yı, o bir de Belçika maçı vardı bizim, var mı? Onlar hani yenilince falan böyle bizde, ama biz de bunları yeneriz falan demiştik ama. Sahadaki 11 dışında herkes buna inandı galiba, bir onlar. Neyse, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok yani. Evet, sonuçta milli takım mı? Evet, eyvallah, milli takım, tamam, kabul. Lafımız yok. Bizim milli takım, bizim çocuklar, ama arkadaş yani siz de bir azıcık bir gayret edin yani. Efendim, yollar şu an için iyi benim görebildiğim kadarıyla. Yani henüz daha yeni sinyaller gelmeye başlıyor Google'dan. Az sonra detaylı duruma da bakacağız. Ama dünkü kadar olmadığı belli. Dün sabah birdenbire hem pazartesi hem yağmur, hem de bayağı yağmur. İkisi üst üste gelince biz böyle bir tam olarak mevsim geçişine adapte olamadık. Bugün biraz daha bir iyiyiz. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Mabel Matiz, Haleyli radyonuzdaydı. Efendim, devam ediyoruz. Bu nedir efendim? İki katlı evi bağladılar, denizin tam ortasına taşıdılar. Deli misiniz acaba? Niye ki? İki katlı evi Mavna'ya bağladılar. Denizin tam ortasına taşıdılar. San Francisco körfezinde balık avlayan bir kaptan suyun üzerinde ilerleyen evi görünce şaşkına döndü. Bu şey gibi, Tiny House. Evet, tekerlekli bu ama biz tekerlek yerine bot koyduk. Kara yerine denize koyduk. Değişik olsun yani. Hemen oradan Airbnb'ye yükleyeceğiz. Oradan kiralayabilirsiniz efendim hafta sonu. Evlilik teklifini yapabileceğiniz. Eşinizle, sevgilinizle, ne bileyim arkadaşlarınızla böyle rahat huzurlu denizin ortasında bir güzel hafta sonu yaşayabileceğiniz evimiz hazır. San Francisco Körfez bölgesinde balık avlayan 57 yaşındaki tekne kaptanı Zack Medinas. Açık suda kendisine doğru ilerleyen iki katlı bir ev görünce şaşkına döndü. Ev sabit de değil. Evet, dediğimiz gibi yani işte botlarla yaptık, dubalarla falan yaptık. Öyle ev hareketli yani, deniz evi yani, ne beklersin? Soluk renkli ev bir Mavna'ya bağlı şekilde San Pablo Körfezi'nden çekiliyormuş efendim. Niye çekiliyor? Medinas ekibiyle birlikte körfezde balık avlıyordu. Sıradan başlayan sabah ufukta alışılmadık bir görüntü fark etmesine değişti. Bu yapay zeka falan değil değil mi? Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında ikinci katında verandası bulunan soluk sarı renkli iki katlı bir ev gördü. O şeydir, soluk sarı renk hani böyle dalgalar malgalar vurduğu için rengi solmuştu. Medinas dalgalı sularda ilerleyen küçük bir teknenin arkasında tamam evi gördü. Ev bir Mamna'ya sabitlenmişti ve San Pablo Körfezi üzerinden götürülüyordu efendim. Görüntünün şaşırtıcı olmasının nedeni yalnızca evin su üzerinde ilerlemesi değildi. Bence sadece bu bile yeterli bir şey. Yani aramızda kaçımız efendim bugüne kadar denizin üzerinde yüzen bir ev gördük? Ben hiç görmedim mesela hayatımda. İki katlı yapı kendi başına hareket etmiyor, bir tekne tarafından çekiliyordu. Bence mesela şaşırtıcı olan konu evin denizde olması. Çekiliyor olması ise bu şaşırtıcılığı biraz daha azaltıyor bence yani. Evet, hafif ev demek ki. Amerikan Sahil Güvenliği sabah saatlerinde evin körfezden çekildiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekip gönderdi. Yapılan kontrolde teknenin gerekli güvenlik ekipmanlarına sahip olduğu belirlendi denmiş. Yani evi taşımada sorun yok. Evden eve taşıma değil efendim. Evi başka yere taşıma. Ev hedefe ulaşmış. Bak benzer bir olay 2024 yılında da yaşanmış. Demek ki adamlar bunu ara ara yapıyor yani. Artık evin türüne göre herhalde, ne bileyim hafifliğine göre falan filan. Altında dubalar mubalar bir şeyler yerleştiriyorlardır. Onu kaldıracak kadar. Tonlarca gemi batmıyor da bu ev mi batacak? Adamlar evi ya da belki ev hazır evlerden, hani günümüzde çok var biliyorsunuz, çok satılıyor. Betonarme falan filan, işte tin house falan dedik mesela. Belki öyle bir ev, hani ulaşım daha rahat diye denizden. Karadan belki nakliye falan çok daha fazla tutulacağı için adamlar böyle bir yol denemiştir. Bilmiyorum, tamamıyla sallıyorum. Tahmin yürütemiyorum bununla ilgili. 7.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, salı sabahını paylaşıyoruz. Günaydın Mahmut Bey, şaşırdık mı? Tabii ki de hayır, eskiden ultra oyuncular demiş, geçmiş olsun diyelim. Hayırlısı çıkmadık candan, umut kesilmez, ileride bir gün kazanırlar demiş. Saygılarını diyor Aynur. Vallahi çok da ileride olmasın inşallah. Ne kadar bir 12 puan falan toplamamız gerekiyor herhalde. Yani o kadar uzağa sarkıtmasın, o kadar geleceğe taşımasınlar bence seri halde. Yani arkadaş, vallahi konuşunca böyle insanın canı sıkılıyor. Hani bir taraftan böyle evler diyorsun, villalar diyorsun, onlar bunlar diyorsun. Sonuca bakıyorsun, tırt. Dünya Kupası mesela, bunun en basit örneği. Gittik oraya, gitmeyelik daha iyiydi.
0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Efendim Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Mini minnacık bir aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi

0: Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok. Bakın evinde... Ya şimdi bir şey yapıyorsun. Yasa dışı bir şey yapıyorsun. Yapmasan keşke ama yapıyorsun. Bir de zararlı madde. Yapmasan keşke ama hadi onu da yapıyorsun. Yakalanıyorsun. Yakalandıktan sonraki savunma. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bakınız, evinde 295 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada şöyle bir şey söylüyor efendim. Evden limon tuzu alıyorlar. Metamfetamin diyorlar sözleriyle dikkat çekti.

0: Kriminal mriminal kimse demek ki bir işten anlamıyor. Abi limon tuzu o ya. Ya gözünü seveyim ya. Anlamıyorsunuz. Fazla kullanmış demek ki. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde 39 yaşındaki GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Üzerinde yakalananlar, abi o da işte şey limon tuzunun şeyi yani dökülmüş. Yani bunu mesela söyleyince hakikaten milletin buna ikna olacağını düşünüyorlar mı mesela? Ya da orada işte ne bileyim arama yapan jandarma falan. Ha arkadaşlar araba yaptığımız evin sahibi şüpheli GA bunun limon tuzu olduğunu söyledi. Gidiyoruz buraya. Hadi bakalım iyi günler deyip. Evet GA'nın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan arabalarda 295 gram metamfetaminle kenevir tohumu ele geçirildi. Evde yok yok. Gözaltına alınan GA, jandarmadaki işlemlerin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edildi. Bak GA cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada hakkındaki suçlamaya ilişkin yöneltilen soruya oradan bir basın mensubu sormuştur. Sayın GA ne diyorsunuz efendim, evde metamfetamin yakalamışlar, ne o kenevir tohumu falan yakalamışlar, üzerinize de yakalamışlar. Sormuşlar, cevap veriyor. Ne olacak? Limon tuzunu ayırt edemeyen teşkilat. Yanıtını veriyor efendim. Teşkilatın içinde bu arada. Yani teşkilat yanında. Pişman mısınız sorusuna ise niye pişman olayım ki? Evden limon tuzu alıyorlar, metamfetamin diyorlar ifadeleriyle karşılık verdi. Daha sonra jandarma aracına bindirilen şüpheli cezaevine götürüldü. Demek ki kimse ikna olmamış. Tamam insanlar mesela böyle biraz hem suçluluk psikolojisi hem de panik haliyle hani durumu da kurtarabilirim diye bazen tuhaf tuhaf şeyler düşünebiliyorlar ama bu kadarı biraz fazla. Ne bileyim mesela orada bunu diyeceğine ya benim haberim yok işte arkadaşlarım getirmiş benden habersiz koymuş falan dese kısmen bir tık daha inandırıcı olur. Böyle diyorsa ki ya arkadaş limon tuzu bu yani siz ne yapıyorsunuz ya falan. Hani buna bir insanın ikna olacağı varsa da ikna olmaz. Orada nedir mesela suçlu psikolojist onun hani duruşuna, oturuşuna, kalkışına falan bakarlar ederler. Hani belki bir ne derler hani iyi bir izlenim bırakırsa belki mesela hani yorumlama kısmında... Hani tamam bunu da bulduk ama sanki onun değilmiş gibi de bir imaj var diye düşünebilir. İşte jandarmadır falan. Hani sen şimdi böyle deyince. Neyse o zaman tarihe not düşelim efendim. Limon tuzundan içeri giren. İlk vatandaş olarak yazıyoruz. 7.45 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Sevgili Kadir fotoğraf göndermiş sıralamaya bakar mısın diyor. Otomobilden multimedya yalnız daha dev ekran. Onda şey yapıyor musunuz akşamları toplamı? Mesela milli maçı orada izleyebilirdiniz. Sen varsan hep birinci sırada olur radyo istemiş. Eyvallah teşekkür ediyorum iyi yolculuklar olsun. Hakikaten öyle bakayım rakiplere. Ha rakipler iyi tamam. Biz onlarla hiçbir zaman aynı yerde yarışmadık. Ne öyle bir şey vardı. Hepsi de ulusal radyo, evet. Ne diyoruz efendim ulusal radyolarla ilgili? Siz yine dinleyin, dinlemeyin demiyoruz. Tabii ki dinleyeceksiniz, bu zevk meselesi ama... Sen ulusal radyo dinlersin ama... senin acemlerdeki halini biz anlatırız. Senin sıra meşelerde neler çektiğini biz biliriz. Paşa çiftliğinde nasıl gidemediğini biz biliriz. Şey gibi olur. Neyse o şey neydi o bakkal cenaze falan neyse geçelim. O Kıvanç Bey günaydın Mahmut Bey yayınlar demiş. Günaydın efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Eray abi günaydın. Bu arada ilk yüzen evi de diyor biz yapmıştık. Hatırlatırım Zeki Alasya, Metin Akpınar. Ya bu Amerika falan zaten bizden görüyor, bizden alıyor hepsini. Bunlar ne anlarlar yoksa yani. Mühendislik desen var. Tersanecilik desen var. Adamlar bizim filmleri izleyip izleyip... Bak onlar bizim filmleri izliyor. Denizde yüzen ev yapıyor. Biz onların filmleri izliyoruz. Şey, robotlar mobotlar yani. O da tam olmuyor gerçi. Pekala efendim, salı sabahını paylaşıyoruz. Bir 90'lara gidelim mi Pınar Aylin'le? Güzel de bir şarkıdır, ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakçan.

Pınar Aylin bekletme radyonuzdaydı. Efendim düğünlerde damadın yakın arkadaşları terörü vardır biliyorsunuz. Bunlar damada olmadık işkenceler yaparlar. Özellikle biraz daha böyle nüfusun az olduğu, hani geleneklere daha fazla sahip çıkılan yerlerde bunları daha fazla görürüz. Damadı mesela kıyafetleriyle yıkamalar. Arkadaş üzerine bir kazan yemek dökenler oldu ya. Bu nedir abi? Bunları görüyoruz. Mesela takı merasiminde damada yine enteresan saldırılar olur. Yani takı merasiminde takını takılacağı yer bellidir. Genelde böyle boyundan bir şey kuşak olur. Oraya olur. Cekete falan iliştirirsin. Böyledir. Olmadık yerlere takıp... Damadın en mutlu gününde... Gerek yok. Gerek yok yani. Yine benzer bir olay var. Bakınız Ankara'da evlenen çifte arkadaşları altın yerine... Egzotik hayvanlar hediye etti. Birincisi bu yasak değil mi peki? İlk aklıma gelen ne oldu yani? Ankara'da yeni evlenen çifte düğünde arkadaşları altın yerine sopa böceği, yeşil iguana. Buraya mesela birkaç isim daha yazmışlar. Bence bunu yazan editör de bunları bilmiyordu. Vesaire böyle egzotik hayvanlar hediye etti. Çocukluktan beri egzotik hayvanlara büyük ilgi duyan ve hobi haline getiren damat Buğra Yalçın mutluluğunu çok mutlu oldum. Altından daha değerli benim için hepsi benim birer evladım gibi sözleriyle anlattı. Efendim gelin hanım da peki siz de aynı şeyi mi düşünüyor? Şimdi düşün bak yeni bir hayat başladı sizler için hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yasta kocasın ömür boyu mutlu olun. Ama şimdi gelinin mesela buna onayı var mıydı? Bir uyanıyor sopa böceği yanında. Bir dakika bu... Sopa böceği ne ya? Bunu çok merak ettim. Bir saniye. Çok egzotik hayvanlarla... Oğlum bu beslenmez ya. Tamam tahmin ettiğimiz gibiymiş. Bir de bunu böyle herhalde şey salmazsınız diye düşünüyorum. Yani bir kafeste olur düşün. Sabah uyansam bu yastığını... Ay. Bir de bunlar yani serbest mi bu canlılar? Düşün yaşadıkları yerden topluyorsun, getiriyorsun, düğünde hediye ediyorsun falan filan yani. Neyse bilemedim o kısmı da biz devam edelim. Küçüklükten itibaren egzotik hayvanlara ilgi duyan ve evinde de farklı hayvanlar besleyen Buğra Yalçın. Ha bu yeni değil miydi? Tamam daha önceden de varmış. Arkadaşları düğününde büyük bir sürpriz yaptı ve altın yerine egzotik hayvanlar hediye etti. Arkadaşlarının hediyelerine çok mutlu olduğunu anlatan damat Yalçın hediye edilen hayvanların da doğa koruma ve milli parklar tarafından belgeli olduğunun altını çizdi. Ha, bak evet tam biz oraya gitmiştik. Peki belgeli olunca abi ne gerek var evde bunlara ya? Bir de bunların bu hayvanların hani yaşam alanları burası değil ki bak egzotik hayvan diyorsun kendi iklimleri var bunların. Ne duşlarını aldırıp masaj mı yapıyorsun? Evinde farklı türlerde egzotik hayvanlar beslediğini anlatan Yalçın. Bak Sudan zırhlı kertenkelesi varmış mesela. Senegal bukalemunu. Bu ne? Fire skink diyor mesela bilmiyorum. Tuhaf tuhaf şeyler. İguana gibi canlıların bakımını yaptığını söyledi. Ya hayat tabii yani ne dersin? Biz kediden köpekten devam efendim. Yani bir tekir ne diyoruz? Tekir candır, gerisi heyecandır. Tekir olur, sarman olur. Onlar ayrı psikopat yani. Ama bizden onlar. Peki bak sıcak suyla duşunu aldırıyormuş mesela. Ondan sonra sirkeli bezle silip aloe vera bitkisiyle güzelce masaj yaparak tekrar güneşlenmeyi bırakıyoruz diyor. Neyi? Bazı canlıları. Ayda. Tamam, enteresan bir hobisi var. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben olsam yine de arkadaşlarının yerinde altın alırdım. Hani sonrasında o altınla o kendisi ne yaparsa yapsın diye yani. Belki evet bu güzel bir hobi ama diğer taraftan nakit kısmına belki biraz daha ihtiyacı olabilir. Çünkü düğünlere baktığımız zaman artık düğünler yani düğün yani. Bir düğün bir ömür konuşuluyor. Ödemesi çünkü bitmiyor. Peki hayırlı uğurlu olsun. Efendim 07.57 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Gri yer yer yağmurlu olan bir salı sabahındayız.
Pazartesi'den sonra biraz daha haftaya hazır olduğumuz bir gündeyiz. Bakalım hemen yollara, yollar ne alemde? Trafik yoğunluğu artık resmi olarak belgelenmiş durumda. Efendim, göçmen konutlarından başlıyor trafik yoğunluğu. Görükle kavşağını geçene kadar bayağı yoğun, bayağı ağır ilerliyorsunuz. Devamında yoğun akıcıya geçiyorsunuz üniversite kavşağına kadar. Üniversite kavşağını geçtikten sonra işler yolunda. Nereye kadar işler yolunda bakalım. Küçük sanayi civarında biraz yoğunluk var şu dakikalarda. Sonrasında Ataevler metroya kadar iyi. Ataevler metro ile yoğunluk başlıyor. Yani daha doğrusu Ataevler metro ile yoğunluk artıyor, öyle söyleyeyim daha doğru. Nereye kadar gidiyorsunuz böyle? Bak, Beşevleri geçiyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na geçiyorsunuz. Biraz böyle nefes almaya başlıyorsunuz. Nilüfer metrodan sonra biraz daha iyi. Acemlere girene kadar. Acemlere tekrardan yoğunluk var. Bu yoğunlukla beraber özellikle Paşa Çiftliği ve Sıramaşı'dan arası şehir merkezi istikametinde yoğunluk devam ediyor. Keza Kültür Park Merinos aynı şekilde. Kent Meydanı'na kadar yoğun sevgili dinleyenler. Kent Meydanı'nı geçtikten sonra Ankara yolunda Davut Dede metro civarına kadar yine trafiğin bayağı bir yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Doğaçınları ile beraber biraz normale dönmeye başlıyor. Karşı yönde ise şöyle söyleyeyim, araba yatağı, hatta Esenevler metro istasyonu diyelim daha iyi anlaşılsın. Oradan yoğunluk başlıyor. Şehir merkezi istikametinde Doğaçınları civarında biraz nefes alıyorsunuz. Ardından belediye binasını falan geçiyorsunuz. Fena değil buraları. Güzel güzel ilerliyorsunuz Kültür Park'a kadar. Kültür Park'a gelince işin rengi burada da değişmeye başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kültür Park'tan itibaren Acemlere kadar trafik yoğun. Sonrasında Acemleri geçiyorsunuz, yine yoğun. Nilüfer metroya geçiyorsunuz. Bak nereye kadar? Ataevler metroya kadar trafik yoğun. Sonrasında da yoğun akıcıya geçmeye başlıyor. Küçük sanayiye kadar. Küçük sanayiden sonra nefes almaya başlıyorsunuz. Mudanya yolunda ise İhsaniye metro ile beraber yoğunluk başlıyor. Sonrasında zaten Acemlere kadar bu şekilde ilerliyorsunuz. Yine organize sanayi ve Ata Bulvarı arasının bir hayli yoğun olduğunu söyleyebiliriz şu dakikalarda. Karşı yönde ise Korupark civarında yoğunluk var. Sonrasında Geçit Kavşağı'na kadar yine trafik ağır ilerliyor. Benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde. Yusuf, günaydın. Çevre yolu nasıl acaba demiş. Bakalım çevre yolunda. Dünkü gibi değildir bence. Dünkü gibi değildir. Güzel güzel, gayet güzel. Şu an bir sorun görünmüyor. Her iki tarafta da, Görükle tarafında da, keza Ankara tarafına baktığımızda da gayet rahat. Dün evet hani yağış vardı, artı biriken sular demiştik. Kaza olmuştu iki tane. Bunlardan dolayı orada trafik bayağı bir sıkıntı yaşamıştı ama şu an gayet iyi, herhangi bir problem yok. Efendim yeni saatte program.

155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Özer bu arada günaydın demiş. Günaydın, sana da hoş geldin. Çok kısa bir ara, bir nefes arası, ardından buradayız. Ayrılmayın lütfen. Bursa Radio S.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Doğruluğun ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Çarşar Radyonuz'dayım, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Open AI acil düğmeye bastı diyor. Yapay zeka kontrolden çıktı. Ha. Ne olmuş şimdi? GPT 6.1 Asra yayından çekilmiş efendim. Peki o can alıcı soruyu sormak istiyorum ben. Yayında mıydı? Bir, ikincisi bu ne? Abi o kadar çok yapay zeka var ki yani. Her yerimiz yapay zeka artık. Yapay zeka devi OpenAI internette otonom hareket edebilen yeni nesil modeli GPT 6.1 Asra'nın çıkışını güvenlik açıkları ve yetki sınırlarını aşması nedeniyle durdurdu. Bak yetki sınırlarını aşıyor. Oğlum yapay zekayı siz yaptınız yani. Bu da öğrene öğrene gelişiyor. Her şeyi de öğreniyor mübarek yani. Şirketin otonom ajanlarının Avustralya hükümet sistemlerine izinsiz sızdığının ortaya çıkması. Ha evet, bir ortalık karışmıştı. Küresel teknoloji dünyasında büyük bir kriz başlattı. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, merakla beklenen amiral gemisi sürümü GPT 6.1 Asra modelinin çıkışını güvenlik standartlarını karşılayamadığı gerekçesiyle süresiz olarak askıya aldı. Yani biz bu işi yapamadık diyememiş. İnternette kendi başına gezinme, yazılımları otonom çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistemin kova burcu bence bu. Bak GPT 6.1 Asra kova burcu. Neden? Bak kendi başına geziyor, yazılımları otonom çalıştırıyor, ondan sonra karmaşık operasyonları yürütme yeteneğiyle tasarlanan sistem belirlenen yetki sınırlarının dışına çıkıyor. Ve gerçekleştirdiği işlem hakkında kullanıcıya şeffaf bilgi vermediği belirlendi. Hani bir şeyler yapıyor arka planda ama diyor, sen diyorsun mesela ne yaptın bu işleri, nasıl oldu falan. He tamam abi, tamam yaptık diyor. Ama arka planda neler dönüyor onda bilgi vermiyor yani. Evet, bu Avustralya hükümetine izinsiz sızma şoku, bunu konuşmuştuk. Geri çekilme kararının perde arkasında uluslararası boyuta ulaşan bir siber güvenlik skandalı bulunuyor. Avustralya Başbakanı kontrolden çıkan bir OpenAI ajanının Haziran ayında resmi devlet sitelerine ve veri tabanlarına izinsiz erişim sağladığını kamuoyuna açıkladı. İzinsiz değildir o, birileri yönlendirmiştir oraya. Hani şey, sisteme izinsiz sızmıştır da böyle şey kendi başına da sızmamıştır bence. Uzmanlar bir otonom yapay zeka ajanının devlet altyapısında doğrudan sızdığı bu olayı dünyada belgelenmiş ilk vaka olarak kayıtlara geçiri denmiş. Bir de tabii bu belgelenmiş hali. Belgelenmeyenleri sen düşün artık. Ya ne güzel, iyiydi bu yapay zeka. Kendimizle ilgili saçma sapan şeyler soruyorduk. Mesela bu 80'ler meksenler yapıyorlar. Öyle ol, kal öyle. Kal. Mesela 80'lerden sonra yeni bir şey daha var mesela. Onu gördüm ben. ChatGPT'ye şey yazıyorsunuz. Nerede o ChatGPT? Burada kullandığımı gösteriyorum yani. Şey yazıyorsun mesela, beni tanıdığın, yazın bunu arkadaşlar, neler çıkacak çok merak ediyorum. Hatta bize de paylaşabilirsiniz. Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun diye yazın, gönderin ChatGPT'ye. Bakalım nasıl bir görsel yapacak size. Benim mesela, benim kitaplıkta işte radyolar var. Mesela kitaplar gündem, siyaset, ekonomi, spor, teknoloji, toplum, sağlık, yaşam alanında. Kategoriler bu şekilde. Sonra 80'ler 90'lar Türkçe pop bölümü yapmış mesela, kasetler koymuş kitaplığa. Sonra farklı bir yerde yine başka kitaplar var. Onlar da mesela otomobil bakım teknik yolculuk üzerine. Ondan sonra birkaç ilaç koymuş sağlık enerji denge üzerine. Arada güzel sözler yazmışım bardaklara, daha güzel yarınlar diye mesela. Yine böyle filmler var, müzik, sinema, dizi, belgesel, sanat kategorisiyle bu şekilde yapmış. Bak bir tane söz yazmış mesela, hayat bir film ve sen başrolsün. Hiç de kullandığım bir şey değildir. Sonrası mesela bizim YouTube'da kullandığımız çekim aletlerini koymuş. İşte drone falan var mesela, su altı kamerası, onları falan koymuş. Bak okuduğum kitaplarda mesela başka, tarih, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, biyografi diyor mesela. Böyle böyle şeyler yapmış yani. Bir yapın bakalım, yazın ChatGPT'ye, gönderin sizin kitaplık nasıl olacak? Beni tanıdığın kadarıyla sevdiğim şeyleri bir kitaplığın içine dizayn et, düzenli bir görünüm olsun. Bakalım sizi ne kadar tanıyor? Beni bayağı tanımış yani. Buradan tabii sizi tanıması için bunu biraz kullanıyor olmanız gerekiyor. Hani ona bir şeyler sormanız gerekiyor, ne bileyim bir veri vermeniz gerekiyor yani, pat diye de tanımaz.
Bak aynısını şeye yaptım ben. Gemini'ye yaptım mesela. Saçma sapan bir şey çıkarttı o. Gemini bu konularda biraz kafa basmıyor onun. Yani tam olmadı o da. ChatGPT daha iyi anlıyor senin ne yapmak istediğini. Gemini kafasına göre mesela hala takılıyor. Böyle iyiydi bak. Fotoğraf falan veriyorduk. Onlarla ilgili de mesela gerginlik olmuştu. Verileri gönderiyoruz kendimizle ilgili falan diye denmişti. Bunlar çok konuşuldu. Ama yani ben onda pek katılmıyorum. Çünkü zaten telefonlarda fotoğraf çektiğimiz zaman bütün yapay zekasından tut bir sürü uygulama o fotoğraflara ulaşıyor. Sen her ne kadar gizlediğini düşünüyorsun ama zaten hani ChatGPT'ye yüklemeden de o zaten o senin fotoğraflara erişim izni veriyorsun sen ona. Oradan gerekli olanı yani işine yarayacak olanları alıyor ama hani senle benle ne kadar işi olur o tartışılır. Böyle güzeldi. Sözler mözler yazıyorduk falan filan ama bunlar artık devlet belgelerine de sızmaya çalışıyor. Girme artık oraya. Hani anarşistliğin lüzumu yok sevgili yapay zeka. Kal sen yine arada bizim başvurduğumuz, güldüğümüz, eğlendiğimiz bir şey ol yani. Çok ötesine geçme. 8-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Yeni saate merhaba dedik efendim. Salı sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Günün en yoğun saatlerindeyiz diyebiliriz. Pek çoğunuz trafiktesiniz. Pek çoğunuz trafikten dinliyorsunuz. Bunu da zaten görebiliyoruz. Trafikteki yoğunluk artarak devam ediyor. Buradan hissedebiliyoruz efendim. Şebnem kolay gelsin Mahmut Bey. Az önce denedim yaptığınızı benim kitaplık rezil demiş. Ama daha bak belki senin hakkında çok bir veri toplamamıştır. Onunla alakalı olabilir. Yani bir deney arada yazın bunları yani. Bak, yeni akım bu ben size söyleyeyim. Bir ara şey vardı mesela 80'lerle beraber biz 90'lar çıkar diye düşündük ama 70'lere 60'lara 50'lere kadar giden oluyor. Bunları falan gördük. Bir adet Sibel Can ve APO dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

ve APO Kıyamam Radyonuz'daydı. Efendim bakınız, evin duvarından ne? 178 milyon lira çıktı. Oğlum hangi evler bunlar? Nerede bunlar ya? Niye bizde hiç olmuyor? İtalya'da bir apartman dairesinde duvar, zemin ve mobilyaların gizli bölmelerine saklanmış 3.2 milyon euro. Yaklaşık 178 milyon lira nakit para bulundu. Ekipler ortaya çıkarılan paraları evden çıkarmak için kovalar kullandı. Bak Napoli'de efendim. Bir apartman dairesinde 3.2 milyon euro nakit para bulundu. Polis ekipleri paraları evin duvarlarında, zeminin altında ve mobilyaların gizli bölmelerinde saklanmış halde tespit etti. Evin sahibi kim? Mafya falan mı bunlar? Kim? Öyle bir detay var mı? Yok. Çoğunluğu 50 euroluk banknotlardan oluşan paraların selofanla sarılarak desteler halinde hazırlandığı belirlendi. Bak, kara para falandır bunlara. Bazı para destelerinin fayansların ve zemin kaplamalarının altında, bazılarının ise dolapların içindeki gizli çekmecelerde bulunduğu açıklandı. Çekmecelerin çok gizli olmadığı burada ortaya çıkıyor. Apartmandaki arama sırasında ortaya çıkarılan paranın miktarı nedeniyle ekipler nakitleri evden çıkarmak için plastik temizlik kovaları kullandı. Ele geçirilen para daha sonra zırhlı bir araçla taşındı denmiş. Bu fotoğraf oradan mı? Oo. 11 tane de Rolex saat ve silahlardı. Tamam, orası İtalya, Napoli falan değildi zaten. Bir... Yetkililer operasyon kapsamında toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ele geçirilen 3.2 milyon euronun ise İtalya'daki Adalet Forum'da aktarılacağı bildirildi denmiş. Paraya bak arkadaşı. Artı saatler, artı silahlar. Neydi, Al Capone muydu oysa? Al Capone. Godfather, insanın aklına direkt onlar geliyor yani. O kadar para ne arkadaş, apartmanı saklıyorsun bir de. Devam ediyoruz. Çiğdem kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kadir Bey diyor ki akşam senin eve geliyorum benim. Bir şey deneyeceğim. Kazma kürep matkap var diyor. İşte hayaller. Gel gel gel. Gel bir denesen onları. Ben sana bak nerelerde çalışman gerektiğini söylerim. Bak, kazma kürek matkapla bari en azından birkaç tadilat işi vardı. Bak, oraları kazarsan kesin bir şey çıkacak. Kesin bak yani. Oo, sevgili Berkay. Abi selam, durmuş bir trafikte tek akan şey senin program diyor. Eşim Esma ile dinliyoruz değil mi? Selamlar ona da. Berkay efendim bizim televizyonumuzun yönetmenlerinden, benim program yönetmenim zaten, sağ olsun. Geç kalmayın ha. Durmuş trafik deyince bak şimdi nerelerdeyiz. Efendim, göçmen konutlarıyla beraber başlıyor yine. Çileniz orada başlıyor, şehir merkezi istikametinde. Görükle kavşağını geçiyorsunuz, yoğunluk devam ediyor. Ki burada mesela ben hep şunu söylüyorum, orada üniversite kavşağına kadar 110'du limit. 82'ye düşürülmesi orada bir hayal kırıklığı yaşattı. Orada o tabelayı mesela yeni görenler bir şaşırıyor, lan ne oluyoruz diye. Ki bence hiç gereği yoktu. Hani zaten trafik sıkışık, bir bırakın hani, bir salın insanlar bari üniversiteye kadar bir gitsin. Orada zaten EDS kameraları var. Üniversiteye kadar yoğunluk var, üniversite kavşağına kadar. Devamında iyi. Nereye kadar iyi? Efendim Özlek Park AVM'ye kadar. Sonrasında trafik yoğunluğu bir başlıyor. Bak, önceden küçük sanayi falan geçiyordunuz. Şimdi artık Özlek'e kadar geldi bu yoğunluk. Bir başlıyor trafik yoğunluğu. Nereye kadar devam ediyor? Nilüfer metroyu geçiyorsunuz yoğun. Sonrası biraz normale dönüyor. Acemlere girişe kadar. Acemler girişte zaten biliyorsunuz malum, hem Mudanya yolu birleşiyor hem İzmir yolu birleşiyor. Bir böyle bir coşku seli oluyor orada. Böyle insanlar kucaklaşıyor. Hani hasret gideriyor orada Acemler'de.
Şehir merkezi istikametinde acemlerde yoğunluk devam ediyor. Paşa çiftliğini geçiyorsunuz. Sıra meşelerden sonra biraz böyle bir nefes almaya başlıyorsunuz. Sonrasında kent meydanına kadar yoğun akıcı olarak ilerliyor. Kent meydanından sonra devamında bir sadece Yıldırım Davutdere civarında bir yoğunluk var. Sonrasında durum iyi diyebiliriz. Karşı yöne baktığımız zaman bu arada araba yatağı civarı falan yoğun. Şehir merkezi istikametinde daha araba yatağına varmadan trafik yoğunluğu başlıyor. Yer yer iyi olsa da böyle bir Merinos'a kadar geliyorsunuz. Kültür Park'a kadar geliyorsunuz diyelim hadi. Kültür Park'la beraber şehir merkezi Acemler istikametinde yoğunluk bir başlıyor. Öyle böyle değil. Paşa çiftliği, oradan geçiyorsunuz Acemler. Devamında İzmir yolunda nereye kadar gidiyor bu yoğunluk? Ateevleri geçiyorsunuz, küçük sanayiyi geçiyorsunuz. Özdirek Park'a kadar yoğun bir daha. İzmir yolunda manzara böyle. Mudanya yolundaysa bakınız. Ata Bulvarı ile beraber şehir merkezi istikametinde yoğunluk artmaya başlıyor. Esentepe civarında bu yoğunluk zirve yapıyor ve bu zirve haliyle Acemler'e kadar gelmeye çalışıyorsunuz. Karşı yönde ise Geçit Kavşağı civarının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yani Korupark'tan sonra biraz zahmet yaşıyorsunuz bu bölümde. Benim görebildiğim yerlerde manzara bu şekilde sevgili dinleyenler. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim. Bir adet Melis Fist dinleyelim. Ayna şarkılarından hemen ardından devam edeceğiz.

Ayna şarkılarındandı. Melis Fis. Tırtıl radyonuzdaydı. Pekala. 170 bin liralık maaşı bıraktı, 18 bin liralık işi seçti. Deli misin evladım? Duyan yaptığını akıl sır erdiremedi diyor. Aa, çok enteresan. Bakın, herkes uçuş görevlisi olmak için can atarken, hostes yani. O tam tersini yaptı. Garantili yüksek maaş ve lüks yaşamı elinin tersiyle iten Neha Takur. Gökyüzünde aylık 170 bin lira kazandıracak mesleği bırakıp dağ yollarında 18 bin liraya kamyon sürmeye başladı diyor. Bizim hayalleri başkaları yaşıyor ha. Bak, her erkek çocuğunda bu hayal vardır. Bu büyüdüğü zaman da devam eder ama işte hayat şartları falan dersin, şu dersin, bu dersin. Şu kesindir bence, bilmiyorum aranızda farklı düşünen var mı sevgili erkek dinleyenler? Hepimizin içinden şöyle bir şey geçmez mi? Tır şoförü olmak. Böyle bir yollarda tır gördüğün zaman mola vermiş olanlar falan mesela. Bak, şey diyorsun arkadaş, adam yorulduğu zaman çekiyor kenara, dinleniyor falan. Bak, çok zor. Kesinlikle mesela aranızda bu işi yapanlar varsa yanlış anlamasınlar. Ben yıllardan beri hep söylerim, böyle mutlaka içimizde bir şey vardır yani tır şoförü olma konusunda. Bir de arkadaş, yeniler çok modern ya. Acayip arabalar yani. Mutlaka sohbetlerde geçer abi, tır şoförü olacağım, kafana göre yaşayacağım falan diye. Tabii hani aile hayatı olarak baktığımızda zorluğu var. Kolay bir iş değil, o yüzden kolay bir şey değil. Hani gecen gündüzün karışabiliyor falan filan ama böyle macera anlamında bakacak olursak çok güçlü arabalar yani. Kadın kamyon şoförü olmuş. Uluslararası havayolu şirketlerinde profesyonelleştiğinde aylık 3 bin ile 5 bin dolar yani 100-170 bin bandında kazanç sağlayan, lüks konaklamalar ve yüksek standartlarla dolu kabin memurluğu kariyerini henüz yolun başındayken elinin tersiyle itti efendim. Var benim kabin memuru arkadaşlarım var, kazanıyorlar valla. Ve mesela sosyal medyada onların fotoğraflarına maruz kalıyoruz sürekli. Biz evden işe, işten eve selfiler çekerken, yolda video çekerken onlara benim uçakta bambaşka ülkelerin fotoğrafları çeke çeke. Hindistan'da yaşayan genç kadının bu radikal kararı çevresindekileri şaşkına çevirirken, erkek egemen taşımacılık sektöründe yazdığı başarı hikayesi uluslararası basının gündemine oturdu demiş. Yok, yeni bir şey değil bu, bizde de var. Kadın şoförler var, gayet güzel çalışıyorlar. Hatta onlarda mesela şey de var, nasıl söylemek lazım onu? Hani sosyal medyayı da iyi kullananlar var aralarında. Ki sosyal medyayı kullanmaları çok daha fazla gelirlerini arttırıyor. Çünkü evet, dikkat çekiyor. Yani kadın, bir kadının bu işi yaptığı zaman dikkat çekiyor ve çok başarılı olanlar var yani. Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek maaşlı ve prestijli bir gelecek sunan kabin memurluğu eğitimi için ne bu? Ne, bir yere yerleşmişler arkadaşlar. Hindistan deyince bir kafa karışıyor. Neha Takur'un planları küresel havacılık sektörünü vuran Covid-19 pandemisiyle tamamen değişti. Hangi sektörü vurmadı ki bacım? Sektördeki kriz nedeniyle memleketine dönmek zorunda kalan genç kadın, binlerce dolarlık potansiyel geliri olan havayolu kariyerini yeniden sorguladı ve çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdi. Taşımacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir çalışan babasından ilham alan Neha, 2023 yılında henüz 21 yaşındayken ağır vasıta ehliyetini alarak bölgenin ilk kadın kamyon şoförü olma ünvanını kazanmış efendim. 12 tonluk dev vasıtayla tehlikeli dağ yollarında, mesela bazen görürüz şimdi Hindistan'da, evet o tehlikeli dağ yolları baya baya tehlikeli yani. Ki yollar çok dar, bizdekilerden de daha tehlikeli. Valla hem cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz, hem de valla şu hayallerinin peşinde koşan insanlara ben saygı duyuyorum ya. Bir dünya bak, 170 bin lira geliri bırakıyor, ayda 18 bin liraya çalışıyor. Mutlu mu dersen çok mutlu. Yani belki havada olamayacağı kadar mutlu bile diyebiliriz buna. 8.32 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S 95.6. Biz de efendim işte evden işe, işten eve gitmeye çalışalım yani. Bizim de hayaller böyle bir tırla gezelim, gidelim ama hayatlar acemler, sıra meşeler yani maalesef. Çok kısa bir aramız var, hemen ardından devam edeceğiz, ayrılmayın lütfen.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Reklam.

Emre. Kendisi çıktı bu yoldan, radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim bakalım neler var neler yok yine.

Böyle hırsızlık ne görüldü ne duyuldu diyor. Arıları çalmışlar. Ne görüldü ne duyuldu derken, yok biz, ben görmedim ama ben duydum. Yani kovan çalma olayını biliyoruz. Ama bunlar 800 bin arı oğlum, bildiğin arı ordusu ya. Bir tanesi kıllansa orada. Arkadaşlar biz galiba çalınıyoruz deyip. Şu kraliçe arıyı bir uyandırın, bir dürtün. Abi yoğun şimdi, gitmeyelim. Oğlum bir gidin bak. Kovan sallanıyor. Bir şey var bu işte, normal bir şey değil bu. Kraliçeyi uyandırın. Abi uyumuyor zaten, bırak rahatsız etmeyelim. Biri oradan kıllansa çıksa, diğerlerini çağırsa. Arı yani dünyanın en psikopat canlılarından biri. Ölümüne dalıyor direkt. Sonrasında zaten maalesef ölüyor. Şimdi hani gülüyoruz ediyoruz ama arılar dünyada yaşamın devam etmesi için, dünyadaki yaşamın, bakın sadece insanlığın değil, dünyadaki yaşamın devam etmesi için en önemli, listenin başında olan canlılardan bir tanesi. Hani bazen yaz döneminde korkarız, ederiz falan filan. Kovalamakta fayda var en fazla. Zaten çok dokunmamakta da fayda var. Çünkü hani normal şartlara gelip sen de pek işi olmaz. Sen onu rahatsız edersen sıkıntı büyük. O gelir, işini görür, ne bileyim. O çiçeği oradan ona karıştırır. Bunu buradan gider karıştırır falan. Vızır vızır gezerler yani. Ama dünyaya olan, yani yaşama olan faydaları tartışılmaz. Çok feci, çok fena. Avustralya'da efendim meydana geliyor olay. Arıcılara ait kovanlar sıra dışı bir hırsızlığın hedefi oldu denmiş. Yapılan kontrollerde 3 arıcıya ait toplam 49 koloninin hedef alındığı belirlendi. Bazı kovanların tamamı götürülürken bazılarında ise kraliçe arılar, işçi arılar ve petekli çerçeveler alınarak boş kovanlar yerinde bırakıldı. Bu yöntem hırsızlığın hemen fark edilmesini de zorlaştırdı denmiş. Arıların neden çalındıysa bölgedeki tarımsal üretimle bağlantılı diyor. Niye? Birileri belki hani balı, bal yapsın, direkt fabrikaya yiyen çalmışlar. Şimdi orada sadece balı çalsa o anlık bir kazanç elde edecek. Ama arıyı çaldığı zaman bunun sonraki sezonları da var. Tarımsal üretime bağlanmış efendim bölgedeki, neymiş? Bölgedeki arıcılar kolonilerini yalnızca bal üretiminde kullanmıyor. Kovanlar belirli dönemlerde çiftliklere taşınıyor ve binlerce arı özellikle avokado bahçelerinde çiçeklerin tozlaşmasını sağlayarak üretime katkıda bulunuyor demiş. Hırsızlığın tam da avokado tozlaşma döneminde gerçekleşmesi bu nedenle dikkat çekti. Bak insanoğlu yine kendi çıkarı için. Hani sadece bal çalmak değil yani, şu avokadoların çoğalması için arkadaşlar sal arılara gitsin. Hazır ve güçlü bir arı kolonisi çiftliklerde doğrudan

kullanılabildiği için önemli bir ekonomik değere sahip. Balların bırakılıp kolonilerin alınması da hırsızların asıl hedefinin bu olabileceği ihtimalini güçlendirir demiş. Artık bundan sonrası Avustralya Kolluk Kuvvetleri'nin işi. Planlı hareket ettikleri düşünülüyor diyor. Yani dünyaya karşı hayvanların arada onları işte böyle kızdırdığımızda bizi sokmak dışında herhangi bir zararları yok ya. Her şeye faydası var yani. Küçücük tamam gerginler, sinirliler biliyoruz. Vızır vızır vızır genel olarak sinirliler yani. Ama olsun, o da artık o stresi taşımak da kolay değil. Düşün yani o dünyadaki yaşamı devam ettirme bilinci omuzlarında. Bunu mesela arı ile empati kur. Bunu biliyorsun hani sen varsan dünya var ve sen çalışmalısın dünya için. Bunun bu kadar stres karşısında insan gerilir yani, ki arılar da geriliyor doğal olarak. Her şeyde olduğu gibi tırın da kendine göre zorlukları var demiş Aynur. Var tabii canım, kolay değil yani, hiçbir iş kolay değil, her işin zorluğu var. Ama biz işin biraz macera tarafına baktık, hani o zorluğun dışında vermiş olduğu o özgürlüğe baktık yani. Oydu konu. Şimdi son çeyreğe gidiyoruz efendim. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Şöyle tam bu saatlerde iyi gider. Bir hepsi dinleyelim. Sonra da artık dediğimiz gibi

0: Bu da çok doğru bir felsefe değil. Hani sırf böyle birinden intikam alma adına kontrolsüz başka ilişkilere girmek. Açıkçası bugüne kadar kimseye kazandırdığı bir şey yok. Hatta daha fazla zarara giriyorsun. Bununla ilgili biz programlara defalarca konuştuk. Hatta psikologlar da aynı şeyi söylüyor. Yani sen esasında yeni bir ilişkiye başlamıyorsun. Yeni bir ilişkiye başladığını sanıyorsun. Hala diğerini aldatmakla mı? Bu böyle ama yani. Bak hep şey hani sevenlere vereceğim gönlümü falan filan her şeye mi diyorsun ama hala akıl diğer tarafta. Bence önce aklını vermen lazım. Cem video göndermiş. Cem'in tansiyon yükselmiş. Mesajı aynen okuyorum. Arı vız vız vız yine trafikte yız. Özlüce trafiğinden selamlar demiş. Sabırlar diliyorum valla. Yollarda olanlara sabırlar diliyorum efendim. Gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese de sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olursunuz. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

gün çoktandır dibalarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecektir önce, biliyorum.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: ekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Reklam.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

üstüne sabahın serinliğini çiziyorsun ya. Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne sabahın serinliğini çiziyorsun.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Alpay ve Gözlerin 95.6 radyosundayız. Unutulmayanlarla başladı program. Güne bakan yine saatlerimiz 15'i gösterecek sizlerle. İlk saatimiz eskilere, 70'lere, 80'lere götürecek sizleri. Aslında 90'lar çalmayacağım bugün, neden derseniz ilk yarım saatte 70'ler 80'ler ama bir sonraki yarım saatte ise 80'lerin sonundan albümlerden şarkılar seçtim. Playlistim hazır, varsa kalbinizden gönlünüzden geçen bir yerlere bir şekliyle sıkıştırırız şarkılarınızı. Siz yeter ki isteyin, yazın, gönderin. WhatsApp hattımız 0533 155 4000 0533 155 4000. İsteklerinizi bekliyoruz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz Güne Bakan'a, unutulmayanlara.

Bora Ayanoğlu, Güller ve Dudaklar geldi radyolara. Bu şarkı yine zaman 90'lar ya da nostalji partilerinde çalsam, hemen bakıyorum bir çift dans etmeye başlıyor ve arkası da geliyor tabii ki. Güller ve Dudaklar birçok kişinin de düğünlerinde ilk dans şarkıları olarak da tarihe geçmiştir. Bora Ayanoğlu ardından şarkısını söylemeye başladı bile. Sevgiyle, saygıyla anacağımız Sancı Okan. Ama şarkıyı şöyle bir başa alayım. Şöyle keyifle bir dinleyelim. Şarkının adı Aşkı Bulacaksın.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusu yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

Hadi canım sen de. Melike Demirağ gitti mi istek sahibine? Bazen sunmuyorum, çok da keyifli geliyor böyle ard arda dinlemek. Tanju Okan'ın ardından Yeliz Bu Ne Dünya ve ardından da Melike Demirağ Hadi Canım Sen De dedikten sonra Cem Karaca severlere resimdeki gözyaşları geliyor şimdi. Radyo ise güne bakana, unutulmayanlara.

Sevda Karaca, tanımazsın beni ile bizlerleydi. Aslında geçtim yani, reklamlara bağlanmam gerekiyor ama bir şarkı daha çalacağım. O da son anda geldi sevgili Mahmut'tan. Ezgi, Cem, Cahit ve Mahmut için Yasemin Kumran söyleyecek Bim Bam Bom. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra 80'lerin sonundan Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Hakan Peker, Yüket Durun, Nilüfer, Kayahan, Zerrin Özer şarkılarıyla burada olacaklar. Şimdi Yasemin Kumral.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
10: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
1: Reklam.

Sezen Aksu'nun Söylüyor adlı albümde seslendirdiği şarkılardan bir tanesi Son Bakış. Dedim ya 80'lerin sonundan çalacağım sizlere ikinci yarım saatte. Bu albüm 1989 yılında yayınlanmış. 90'lı yıllarında şöyle ilk zamanların

Bir ilk albüm şarkısıdır. Dansçılıktan şarkıcılar terfi ettiği zamanlardan. Hakan Peker'den bir efsaneyi dinledik. 89 yılından geldi radyolara. Böyle hareketli şarkılar çalıyorum. Hareketli bir şekilde devam edeceğim düşüncesiyle ama gelen istekler doğrultusunda. Programın seyri de değişebiliyor. Bir slow şarkı gelecek Nükhet Duru'nun ardından ama önce Mahmure ve Nükhet Duru radyomuzda.

İlk saatin sonundayız. Nikhet Duru'nun hemen ardından Yeşim Salkım'la Deli Mavi ile unutulmayanları bugünlük bitireceğiz. Aslında vardı daha çalacağım şarkılar ama aralara böyle istekler gelince onları eledim artık bir sonraki programa. Deli Mavi diyelim, ondan sonra da unutulmayanları bitirelim. Sevgili Mesut ve çalışma arkadaşlarına, Aliş Kardeşler Pide ve Cantık Salonu misafirlerine, çalışanlarına gönderiyoruz bu şarkıyı. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra günümüzdeyiz yeni şarkılarla. Bir saatimiz daha var yine Güne Bakan'la Radyo S'te 95.6 frekansında. Şimdi Yeşim Salkım ve Deli Mavi.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Radyo S.
0: Güne Bakan devam ediyor.
5: Güne Bakan devam ediyor.

70'ler 80'ler derken şimdi günümüzdeyiz. Unutulmayanları bugünlük geride bıraktık. Hala istek yazanlar var, gönderen, mesaj yazan. Artık onları yarın, yarından sonraki güne bakanlarda ilk saatlerde dinleyebileceksiniz. Bugünün ilk yenisiydi. Ceren Gündoğdu, Kaç Yalnız Var şarkısıyla geldi radyolara. Hemen ardından da Mert Şarim ve Murat Boz aynı şarkıda. Diyecekler ki aklımda hep

yıllar yıllar sonra tekrar bir aradalar birkaç iyi adam. Faruk K hiç müzikten kopmadı, danslardan kopmadı ve sahnelerine devam ederken tekrar bir araya geldiler ve bu şarkıyı yeniden seslendirip sundular bizlere. Şarkının adı Bomba. Aşkım, İlk teklisi Ben de isterdimle solo kariyerine başladı Besti. İşte yeni şarkısı Mayday ile yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Sözü ve bestesi kendisine ait. Enerjisi kendine has tavrıyla da dikkat çekiyor deniyor. Güzel de bir klip çekmiş, klibini izletemiyorum ama işte yeni şarkısıyla burada Besti ve Mayday.

Çan Bonomo, Yalnız Sen Gül Diye. Bir şarkı daha çalayım, ondan sonra başlayacağım konularıma ve programları iletmeyi sizlere. Bu şarkı da Sena Şener'den geliyor. Alışılır mı aşka diyor.

Grubun adı Crash, Benim Olsana yeni şarkılarıydı. Dün sizlere biliyorsunuz Amerikan Box Office listesinden ve ilk 5'ten bahsederken bizde rakamlar bambaşka olacak demiştim. Çünkü bu hafta cumartesi ve pazar ülke genelinde bir sinema festivali vardı ki tüm sinemalarda, tüm seanslar, tüm filmler sadece 90 liralık biletlerle alınıp seyredildi. Böyle olunca da rakamlar bir hayli farklı ve değişti. Cuma'yı da dahil edildiğinde toplamda 800 bine aşkın seyirci cuma, cumartesi, pazar sinemalara gitti ve film seyretti. Rakamlar var, filmler var. Hepsini aktaracak Tuncay. Sıla'nın şarkısının hemen ardından Elektra versiyonuyla Sıla ve Bana Biraz Renk Ver.

ilk sahneleriyle Avengers Endgame Encore. Resident Evil. Örümcek Adam yepyeni bir gün. Kaçıncı haftasında gösterimde? Bu hafta gösterime giren üç harfliler mühür. Jason Statham'la İsyan. Bu hafta ilk beşte yer alan filmler. Notları da gelecek. Önce Hülya Avşar. Catwalk remixiyle ah be güzelim diyecek. Sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra burada olacağız.

0: Güne Bakan, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Retin Rençber şarkılarından ilkinin seslendirdiği Koray Avcı Yürürüm'le geldi radyolara. Artık bakalım hafta sonunda sinemalarımızda sinema festivali başlığı altında hangi filmler ne kadar izlenmiş? Cuma'da dahil edildiğinde toplam 800 bini aşkın seyirci hafta sonunda salonlardaki yerini almış. Resident Evil bir hafta önceki listenin de yine zirvesindeki film 152.523 seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini bu haftada korumuş. İlk sahneleriyle yıllar sonra tekrar gösterime girdi Avengers Endgame. Ek sahneli versiyonun adı Ankor. 109.187 seyirciyle ikinci sırada yer almış listede ve toplamda 2.589.471 seyirciye ulaşmış ve Avatar'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan 7. yabancı filmi olmuş Avengers Endgame. Örümcek Adam yepyeni bir gün sinema festivalinin etkisiyle 91.603 seyirciye ulaşmış ki 3. basamakta kendine yer bulurken haftanın yeni yerli korku filmi 3 harfler mühürse 76.374 seyirciyle listeye 4. sıradan giriş yapmış. Ve bu haftanın bir diğer yeni filmi Jason Statham'lı İsyansa 61.444 seyirciyi salonlara çekmiş sinema festivali dahil cuma, cumartesi, pazar yani bu hafta sonu. Bir cover şarkıyla son yarım saate girdik. Koray Avcı Yürürüm dedi. Nurettin Rençber'in şarkısıydı. Şimdi sırada ise bir Teoman klasiği var. Zamanında Teoman Şebnem Ferah'la yorumlamıştı bu şarkıyı. Şimdi Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla İki Yabancı.

Listenin 6 numarasında The Odyssey var ki 11 haftadır gösterimde 1.902.957 kişiyi salonlara çekmiş. 11 hafta boyunca ve hala 162 salonda gösterimde. 7 numarada Fall 2 Ölümcül Tırmanış 4 haftadır o da listede. 200.862 kişi tarafından izlenmiş. 8 numarada bir animasyon var, Kahraman Köpek Charlie. 9 numarada ise bir yerli komedi filmi Damat Mektebi. Ve 10 numarada yine animasyon film var ki Cuma günü 5 animasyon film gösterime girmişti. Onlardan sadece 2 tanesi ilk 10'a giren yapımlar arasında yer almış. Bir de Brad Pitt'in filmi Vahşinin Kalbi aslında bu Cuma gösterime girecek. Ama sinema festivali kapsamında sadece cumartesi kısıtlı sayıda salonda ve kısıtlı sayıda seanslarla oynamasına rağmen 14 numarada yer alıyor ve 11.879 kişi izlemiş sadece bir günde Brad Pitt'in yeni filmi Vahşinin Kalbini. İkilem burada, o da yeni şarkısıyla... Eyvallah diyecek şimdi radyoda.

Bu hafta yağmurlu diyor aslında meteoroloji ama bilmiyoruz açık hava konserleri ne olacak akıbeti. Herhalde o gün değerlendirilecek çünkü yarın Levent Yüksel. Perşembe Gırgırı'ya, Cuma Muazzez Ersoy, Cumartesi Motive ve Pazar günü de Hakan Altun konserleri gerçekleşmesi planlanıyor. Ama tabii ki hava durumu ne olur? Yağmur yağar mı? Devam eder mi? Bu yağmur altında sizler konsere gider misiniz? Herhalde o gün değerlendirilecek ve o gün içerisinde iptal olup olmayacağı ya da ertelenip ertelenmeyeceği bildirilecektir. Ama ben yine takvime göre söyleyeyim sizlere, yarın akşam Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Levent Yüksel konseri gerçekleşmesi planlanan konserler dahilinde. Ama kapalı mekan derseniz de Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda Evgeni Grinko'nun konseri var. Kış aylarında gelmişti, iki konser vermişti ve şimdi sonbaharın ilk günlerinde bir kez daha Bursa'ya geliyor Evgeni Grinko. Konseri çarşamba, yani yarın akşam saat 21'de Merinos'ta Osman Gazi Salonu'nda. Bursa Radyo S.

O da yarın akşam 21'de Podyum Sanat Mahalli'de. Sezon biliyorsunuz yavaş yavaş yaklaşıyor. Hatta sadece 2 gün kaldı. 1 Ekim tarihi itibariyle Bursa Devlet Tiyatrosu Nilüfer Kent Tiyatrosu perdelerini açıyor. 2 Ekim akşamı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdeleyecek. Önce Devlet Tiyatroları Oda Tiyatrosu'nda Göç Hayaller Kumpanyası'yla Perşembe saat 18'de seyircilerini kabul ediyor ve bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi Ferazcizade Oda Tiyatrosu sahnesinde izleyebileceksiniz Göç Hayaller Kumpanyası adlı oyunu. Bursa Devlet Tiyatrosu ise Perşembe akşamı Van Devlet Tiyatrosu'nun İbiş'in Rüyası adlı oyunla sezona merhaba diyecek. Ve bu hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi 20, Cumartesi ayrıca matinede 15'te bu oyun izlenebilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise Haldun Dormen'in, Haldun Tener'in unutulmaz eseri, tiyatronun geçmişi ve sahne dünyasını mizahi bir dille ele alırken oyunculuk ve tiyatro sanatını yeniden keşfedeceği Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı adlı oyunla perde diyor. Oyunun yönetmeni Mustafa Kurt. Bu oyunda 2 Ekim Cuma premier yapıyor. Ayrıca Cumartesi de yine saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde izlenebiliyor. Bu oyunların biletleri biletinal.com'dan temin edilebiliyor. Nilüfer Kent Tiyatrosu ise geçen sezon bir halde ilgi gören, bestesi Cemal Reşit Rey'e, güftesi Ekrem Reşit Rey'e ait olan ve yönetmenliğini Oğuz Utku Güneş'in yaptığı Lüküs Hayatlı oyunla perde diyecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi saat 20.30'da Nazım Hikmet Ültelevi, Nazım sahnede izleyebileceksiniz sezonun ilk oyunlarını. Bu oyunların biletleri de bilet.nilüfer.ben.tr sitesinden temin edilebilecek. Oyunlarımızı, tiyatrolarımızın sezon açılış oyunlarını anlattıktan sonra son 2 şarkıyla veda ediyorum sizlere. Yarın aynı saatlerde yine birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Ne görecek acaba?
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Bursa Radyo S.

olur ve çocuklarım var. Seni çok daha iyi anlayan birisi, arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

0: Olmadı.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Radyo
3: S. Canım çok müsait değilim, öpüyorum seni.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Radyo S.
3: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumak.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Boş oturma çalış dedi. Gitmez eyle ona. Tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: üzgünüm körkütük. Üzgünüm körkütük.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radio F.
1: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmişti